0: taşta değerli pay.
1: Şau, deyası tura şatina kon narkotik ki kudya şau. Spasik ki nun ya.
0: Spasik.